0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, partundu. Enjeve idan de erikina.
2: Onun club mı rakam?
1: Enne orada vele seyirce filakla. Nige eller nele soğuma
3: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Club mı rakam?
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Club mı rakam?
0: Neden buradan
1: Я знаю, что ты не можешь.